0: şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

Ömrüm, sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm. Sen hep yanlışı gördün.

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

hayatım geceden kırılır kanadım yükümden karadır hayatım geceden.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

ne zamanlar anne babalar çocuklarını piyano kursuna, tenis dersine ya da yabancı dil eğitimine gönderirdi. Şimdiki yeni trend çok acayip. İnsanlarla konuşma kursu. İngiltere'de bazı aileler çocuklarının göz teması kurabilmesi, kendini tanıtabilmesi, sohbet başlatabilmesi ve en önemlisi telefonu eline almadan bir masada oturabilmesi için ciddi paralar ödemeye başlamışlar.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir düşünün, teknoloji çağına geldik. Öyle bir noktaya geldik ki çocuklara yeniden insan olmanın temel becerilerini öğretmeye başladık. Eskiden bilgisayarı bırak da biraz insan içine karış denirdi ya. Şimdi bu cümle adeta bir eğitim programına dönüşmüş durumda. Yani aslında mesele görgü kurallarından çok daha büyük. Çünkü günümüzde başarı sadece diploma ile ölçülmüyor. İletişim kurabilmek, çevre oluşturabilmek, farklı insanlarla bağ kurabilmek en az akademik başarı kadar değerli. Bunları tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok acayip zamanlardayız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

İtalya'da, İspanya'da fotoğraf çektirmek için sıra beklemek, doğanın bozulmadığı, sokakların bize katıldığı o gizli rotalarda gerçek keşif yapmak çok daha keyifli değil mi? Tatil anlayışımızda artık popüler olanı değil, özgün olanı aramaya başladı. Siz de bu yaz kalabalıklardan uzaklaşma hayali kuruyorsanız, rotayı şimdiden sıra dışı adreslere çevirmekte fayda var. Ha bu arada kimseye de söylememek en iyi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un buram buram tüten lezzetlerine gidiyoruz. 2026'nın en iyi yemek şehirleri listesi açıklanmış. Avrupa'nın zirvesinde Londra var. Michelin yıldızı tabaklar, diğer yanda köşe başında dünyanın en iyi şiş tavuk dürümü. Ya Paris de var sırada. Tabii listeden lezzet fışkırıyor desek yeri. 7. sırada deniz ürünleriyle Barcelona var. 8. sırada her sokağından tereyağı kokusu yükselen Paris. 9. sırada Kopenhag var. Listenin 10'unu kim tamamlıyor derseniz elbette İstanbul.

Herkes kendi işini yapabilse ne kadar güzel bir dünya olurdu, değil mi? Diplomasiyi siyasetçilere, oyunculuk puanlamasını sinema severlere bırakalım. Benim için George Clooney her zaman karizmatik, her zaman cool. Hollywood'da ve Beyaz Saray'da tansiyon yükseldi ve yükselmeye de devam edecek. Bizse şarkılarla bu tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz.

biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden, değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz.

dedik, hareket dedik ama gelin bir de kendi sahamıza bakalım. Son 30 yılda potadan değil mutfaktan sayılar yiyoruz. Türkiye'de her 3 yetişkinden biri obeziteyle mücadele ediyor. Çocuklarımızdaki oransa tam 4 kat artmış. Sağdaki devler ter döküyor, bizse koltukta mısır patlatıyoruz desek yeri. Bugün kendimize bir iyilik yapalım. O asansöre binmeyelim mesela.

İtiraf edelim hadi. En ciddi ortamda hani o çıt çıkmayan sessizliğin içinizde birden içimizden bir kahkaha atmak gelir değil mi? Bilim insanları bunun nedenini açıkladı. Uygunsuz alanlarda gelen o kahkaha krizleri aslında beynimizin gerilim boşaltma mekanizmasıymış. Ya biz kendimizi tutmaya çalıştıkça beynimizdeki o mantıklı bölge yani prefrontal korteks pes ediyor ve duyguların merkezi olan limbik sistem kontrolü ele alıyor. Yani o kahkaha aslında vücudumuzu çok gerildim imdat deme şekli. Bir daha sefer çok alakasız bir yerde gülmeye başlarsanız ben değilim limbik sistemi

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bazen durmak koşmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsandığı, her şeyin en çabuk olana feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

Farkında mısınız bilmiyorum ama artık o devasa balo salonları, soğuk otel lobileri bize biraz fazla gelmeye başladı. Ruhumuzu biraz geri çekilmek, daha seçilmiş, daha kontrollü ve çok daha samimi alanlarda nefes almak istiyor bence. Davetler de ev salonlarına taşındı. Restoranlar birer oturma odası gibi kurgulanıyor. Lansmanlar da öyle. Çünkü artık o büyük kamusal gösterilerden gerçekten yorulduk. Giyimimizden soframıza kadar her şeyde bir iç mekan huzuru arıyoruz. Sadeleştik yani. Bu sezon moda bunu gerektiriyor.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Ben söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne var efendim? Ne bitmesi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

silen rüyamın rüm. Sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm. Sen hep yanlışı gördün.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

istiyorsun. Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi, hadi.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi.

diye sordu sevgili Zeynep seni programa başlarken. Daha nasıl sevebilirsiniz? Siz sevginizi gösterdikten sonra karşı tarafta bir çaba yoksa bence boşa harcamayın sevginizi diyeyim programa başlarken. Sevginizi gösterdikten sonra hak edenlere o sevgiyi vermeye devam edelim. Bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Günün, anın, zamanın ritmini birlikte yakalayalım. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, günün güzel tavsiyeleriyle hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki iki saat boyunca yine günden daha fazla keyif almak istiyorsanız radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Biz başladık.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

İrem Derici beni bilen iyi biliyor dedi. Biliyorsunuz son bir kararla sosyal medyada öyle her şeyi dolu dolu paylaşmama kararı almıştı. Ama tabii güzel haberlerini almaya, yeni albüm haberlerini vermeye de devam ediyoruz. Olay Mahalli yayınlandı. Hazır dinlemişken ondan da bahsedelim. Bildiğiniz üzere Haziran başında çıkarttığı, 5 Haziran'da çıkarttığı yeni albümü etkilerini hala sürdürmeye devam ediyor. Yaz boyunca albümün hit şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albüm Olay Mahalli yayınlandı. Yine kendine özgü yorumuyla, yine güçlü vokalleriyle ve tabii ki bu yeni albümde pek çok önemli isimle söz ve müziklerde ve düzenlemelerde pek çok ünlü isimle çalıştı İrem Derici. Biz Hayatın Ritminde Beni Bilen iyi Biliyor ile konuk ettikten sonra Mustafa Sandal'la devam edelim. Şıkır şıkır güzel bir gün olsun diye Gülben Ergen'le birlikte günümüzü keyiflendirsinler.

Yaşınız kaç olursa olsun, fiziksel yaşınız biyolojik yaşınızla aynı olmayabiliyor. Dışarıdan baktığınızda belki olduğunuzdan daha genç gözüküyorsunuz, belki de olduğunuzdan biraz daha olgun gözüküyorsunuz. Olur ya, önemli olan aslında hissettiğiniz yaş. Bir de her organın kendi yaşı varmış. Bu yaş mevzusu bayağı derinleşmeye başladı. Yapılan araştırmalar insan vücudunun tek bir hızda yaşlanmadığını, her organın farklı biyolojik yaşa sahip olabileceğini ortaya çıkartmış. Stanford Üniversitesi'ndeki uzmanlar yaşlanma ve hastalıkların erken tespiti için bu yeni araştırmayı yapmışlar ve belki kalbiniz 50, beyniniz 70 yaşında demişler. Yaşınız kaç olursa olsun her organın yaşı farklıymış, her biri farklı yaş alıyormuş. Her birini genç ve dinç tutmak için elinizden geleni yapın. Tabii ki bence her biri için en güzel ilaç sevdiğiniz şarkılar, onlar da yanı başınızda hayal.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

2024 Şubat'ında çıkarttığı Kara Konular albümüyle aynı ismi taşıyan şarkısıyla konuk ettik Can Bonomo'yu. Faruk Emre ile devam edeceğiz İyi Müziğe Hayatın Ritminde. Faruk Emre de çocuklar için büyük bir titizlikle hazırladığı Land of Mila projesiyle müzik dünyasında yeni bir sayfa açtı. Uzun zamandır sahnelerde yer alan, müzik kariyerini başarıyla sürdüren Faruk Emre bu kez çocuklara yönelik içerikler üretmek amacıyla yola çıktı. Kızı Mila'dan ilham alarak Land of Mila çocukların hayal gücünü, neşesini, günlük yaşam deneyimlerini müzikle buluşturan yeni nesil bir çocuk eğlence projesi olarak dikkat çekiyor dedi. Projenin ilk şarkısı Hadi Yatalım çocukları uykuya hazırlayan eğlenceli sıcak atmosferiyle kısa sürede de ailelerin beğenisini kazanan Faruk Emre'nin bu projesinden de bahsettikten sonra ilk defa ile dinleyelim kendisini Hayatın Ritminde.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Gün erken başlayanlar, sabah uyanabilenler, gece iyi uyuyabilenler. Bakın dikkat edin, gece uyku problemi olmayanlar sabah kolayca güne başlayabiliyorlar. Peki yatağa girer girmez uyuyabiliyor musunuz? Uzmanlar bunun da sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Yani yatağa girer girmez uyumanın da aslında çok da iyi bir haber olmadığını söyleyebilirim size. Uzmanlara göre uykuya dalma süresi 10-15-20 dakika arasında. Eğer siz yatağa girer girmez 1-2 dakika içinde uykuya dalıyorsanız vücudunuz aşırı yorgun olabilir ya da yeteri şekilde dinlenmemiş olabilirsiniz. Araştırmalar

göre uykuya hızlı dalanların çalışma temposu yüksek, stres seviyesi yüksek, düzensiz yaşam alışkanlıkları var. Bu yüzden uykuya dalma süreniz de uyanma süreniz kadar önemliymiş hanımlar beyler. Bir de ona dikkat edelim bakalım.

Yapay zeka hayatımızın her alanında bize yardımcı olmaya devam ediyor. Fakat işte işin yardımcı olma kısmından ziyade işimizi elimizden alma kısmına da biraz bakmak lazım. İş dünyasında yapay zeka kullanımı yaygınlaşırken şirketlerin bu teknolojilere ayırdığı bütçe, çalışanlarına sağladığı erişim, getirdiği kullanım sınırlamaları yeni bir eşitsizlik alanı oluşturmuş diyorlar. Yapılan araştırmalarda, uluslararası raporlarda, üretken yapay zekada artık kurumsal şirketler bu teknolojiyi kullanıp daha fazla para harcıyorlar. Fakat çalışanlarına yapay zeka kadar fazla para harcamadıkları ortaya çıktı. Bu durumunda aslında yeni bir eşitsizlik alanı doğurduğunu söylüyorlar. Peki sizde durumlar nasıl? Yapay zeka sizin şirkette de sizin işinizi elinizden alacak gibi mi gözüküyor?

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

güneşin tadını çıkartmamız gereken saatler sabah saatleri, evet, ama aynı zamanda sabah güneşinin iyileştirici etkisi de var. Daha önce bahsetmiştim, kaçıranlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bilime göre sabah güneşi hem zihinsel hem de fiziksel anlamda iyileştiriyor insanoğlu. Hepimizin güneşe ihtiyacı var, gün ışığına, ama en çok sabah güneşine ihtiyacımız var. Genel olarak uzmanlar alacakaranlıkta uykuya dalmayı, güneşle birlikte uyanmayı tavsiye ediyorlar ama şimdi tabii pek çoğumuzun günlük hayat yaşantısı içerisinde bunun pek imkanlı olmadığını görüyorum. Yine de siz parlak floresan tepe lambalarıyla çok fazla vakit geçirmeyin. Yine siz gün ışığının tadını çıkartın. Gün erken başlayın ki güneşin, sabah güneşinin faydalarından faydalanın. Bir kere sabahları açık havada olmanın, güneşi, günü erkenden karşılamanın uyku kalitesini artırdığını söylüyorlar. Sabah gün ışığı alarak güne başlayanların ruh hali gün boyunca çok daha iyi oluyor. Aynı zamanda sadece ruhsal değil fiziksel sağlığı da iyileştiriyor. Stres seviyeleri, görme gibi fiziksel sağlık belirteçlerini de iyileştirdiğini ortaya çıkartmışlar. Gün ışığının beyaz kan hücrelerinin üretimini de arttırdığını, tabi D vitaminini, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söylüyorlar. Sabah güneşi kilo vermeye de faydalıymış. En azından 3 hafta boyunca her sabah 45 dakika sabah ışığına, sabah güneşine maruz kalan kadınlar yaklaşık 3 hafta sonunda iştahta azalma ve daha sağlıklı beslenme gibi sürprizlerle karşılaşmışlar. Deneyelim bakalım. Birkaç hafta gün ışığıyla başlayalım güne. Hem vücudunuz daha sağlıklı olacak, hem daha mutlu olacaksınız, hem de bakın kilo vereceğinizi söylüyorlar. Bence bu detayı atlamayın.

Bile yakı diyemem, aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem.

istese bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem. Beni ç-

Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsem de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsem de uyansam mı?

Zaman geçiyor, yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz ama vücudumuz sağlıklı olsun istiyoruz ya. İşte vücudumuz ne kadar sağlıklı? Evde yapacağımız bazı basit testlerle bunu anlayabiliyoruz. Misal basit bir tek ayak üzerinde durma testi, basit bir çömelme testi ya da şimdi duyduğum sandalyeden kalkma testiyle kas yaşınızı herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden evde öğrenebilirsiniz diyorlar. Çok kolay bu sandalye testi. Hepiniz yapabilirsiniz. Tek başınıza da yapabilirsiniz. Önce standart bir sandalye alıyorsunuz ve oturuyorsunuz sandalyeye. Kollarınızı da göğsünüzde sıkıca çaprazlıyorsunuz. Sonra 30 saniye boyunca hiçbir yere ellerinizi dayamadan, hiçbir yere tutunmadan mümkün olduğunca çok kez ayağa kalkıp oturuyorsunuz. Ne kadar ayağa kalkıp oturursanız sandalyeden, o net sayı, o net tekrar sayısı sizin sağlık durumunuzu, kas sağlığı durumunuzu ele veriyor. Misal 20 ve üzerinde ise 60 yaş altında çok iyi. 15-19 arasında iyi, 10-14 arasında orta. Onun altında kas yaşı kendi yaşınızdan daha yaşlı olabilir diyorlar. Genelde 60 yaş üzerine tavsiye ediyorlar bu sporu yapmayı ama siz kaç yaşında olursanız olun deneyebilirsiniz. 60 yaş üzerinde 20 kez sandalyeden oturup kalkmanın 30 saniye boyunca oldukça iyi olduğunu söylüyorlar. Hadi bu testi birlikte yapalım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

bazı zamanlarda bulunduğunuz bazı ortamlarda durmak, bulunmak size eziyet gibi geliyor olabilir. Mesela klima sesi, parlak ışıklar ya da kalabalık bir ortam. İşte bu ortamların enerjisi bazen size dayanılmaz hale geliyorsa sadece sizinle alakalı değil, toplumun yaklaşık %30'unu etkileyen duyusal işlemleme hassasiyetiymiş bu. Dünyayı çok daha derin ve farklı bir frekansta algıladığınız anlamına geliyor. Duyusal hassasiyetiniz varsa etraftaki pek çok ses size çok da hoş gelmeyebiliyor. Parlak ışıklar gözünüzü alıyor. Kalabalık ortamda bulunmak istemiyorsunuz. Genellikle öğleden sonra 1 ila 7 arasında en çok sizi rahatsız eden zaman dilimi olduğunu söylüyorlar. İş günü yoğunluğu, okul çıkışı gibi faktörlerin eklendiği bu saatler zihinsel yükün en fazla biriktiği zamanlarmış. Bu yüzden bu duyusal hassasiyet öğleden sonra 1 ila 7 arasında çok daha fazla görülebiliyormuş. Genelde dinlenmenin iyi geleceğini söylüyorlar. Önce üzerinizdeki yükü hafifletin diyorlar. İyi uyuyun, iyi dinlenin diyorlar. Aynı zamanda mindfulness teknikleriyle bulunduğunuz ortamı kabullenme tarzında farkındalıklara katılabilirsiniz diyorlar. Çünkü ortamı değiştiremeyeceğimiz için artık kabullenmek gerekiyor bir yerden sonra. Ne kadar çok duyusal hassasiyetiniz olsa da bazen kabul etmek gerekiyormuş bazı şeyleri. Bunu anladık bir kez.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

güle oynaya. Son yıllarda şu dikkat eksikliği mevzusu çok gündeme gelmeye başladı, fark ettiniz mi? Ancak dikkat eksikliği için pek çok tedavi yöntemi var. Bu kez size bir Japon tekniğinden bahsedeceğim. Shisakanko duydunuz mu bilmiyorum. İşaret edip sesli söyleme tekniği. Unutkanlık ve dikkatsizlikle mücadelede etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler için kurtarıcı olabilir diyorlar bu yöntemin. Uygulayanlar neredeyse hataların %85'ini azaltmışlar. Misal evden çıkarken ütünün fişini evden çekip çekmediğinizi hatırlamak için fişi çekerken ütüyü fişten çektim diye sesli söyleyeceksiniz. Ya da ilacınızı aldığınızı hatırlamak istiyorsanız ilacımı şu anda yutuyorum gibi kendinize sesli hatırlatmalar yapabilirsiniz. Hatta not yazmayı da içeriyor bu teknik. Yaptığınız şeyi kenara not alabilirsiniz diyorlar. Böylece sürekli unuttuğunuz, emin olmadığınız şeylerden emin olacaksınız. Hadi bir deneyelim. Kapıyı kilitledim, ütüyü fişten çektim, evden çıktım. İşin şakası ama işe yarayacak gibi gözüküyor. Bu Japon tekniğiyle dikkat eksikliğini ortadan kaldırıyorlarmış. En azından %85 oranında başarılı olduğunu söylüyorlar.

Hayat bir sınav derler ama hayat sınavını başarıyla tamamlamaya çalışırken hayatın içindeki sınavları da başarıyla tamamlamaya çalışıyoruz. En son ne zaman sınava girdiniz? Şimdi sınav stresinden bahsedeceğim size çünkü yaz gelmişken, sınavları geride bırakmışken İngiltere'de yapılan bir araştırma, yaklaşık 5000 genci uzun yıllar takip ederek yapılan bir araştırmada ergenlikte yaşanan o akademik baskının etkilerinin sınav kağıdı teslim edildikten çok sonra bile devam ettiğini ortaya çıkartmış. Öyle ki sınav stresini bir 10 yıl sonra bile hissedebiliyormuşuz. Lise ya da üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin evindeki gerginliği hepimiz az çok biliyoruz. Belki yaşadık, belki de denk geldik ama işte o tanıdık tabloyu birkaç yıl sonra da aynı kaygıyı yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Yapılan araştırmalar sınav bittikten sonra bile o kaygının devam ettiğini, misal yaklaşık 15 yaşındayken hissettiğiniz o okul baskısının, sınav kaygısının 24 yaşında bile hissedilebildiğini ortaya çıkartmışlar. Bir 10 yıl kadar devam ediyor okullardaki sınav baskısı. Bu yüzden sınavların gelip geçtiğini, çok da baskı altında hissetmemeniz gerekliliğini hatırlatmak isterim. Hayatın kendisi zaten koca bir sınavken bence kaygılanmadan yola devam etmekte fayda var.

Haftanın ortancası günün çarşambasında güzel bir iki saati paylaştık bugün de. Hayatın ritmini birlikte yakaladık çok sevdiğiniz şarkılarla. Günün iki saati boyunca günün güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındaydım. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda yer almaya devam edecek. Siz müziğin sesini kısmayın. Biz yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Bugün

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.

0: uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Senin rüyamım, sen hep yanlış gördün. Yarınlarım sana sürgün, beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm, sen hep yanlış gördün. Yarınlarım sana sürgün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

gidiyorsun. Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadise'den Feryat.

zamanlar anne babalar çocuklarını piyano kursuna, tenis dersine ya da yabancı dil eğitimine gönderirdi. Şimdiki yeni trend çok acayip. İnsanlarla konuşma kursu. İngiltere'de bazı aileler çocuklarının göz teması kurabilmesi, kendini tanıtabilmesi, sohbet başlatabilmesi ve en önemlisi telefona elini almadan bir masada oturabilmesi için ciddi paralar ödemeye başlamışlar.

Bir düşünün, teknoloji çağına geldik. Öyle bir noktaya geldik ki çocuklara yeniden insan olmanın temel becerilerini öğretmeye başladık. Eskiden bilgisayarı bırak da biraz insan içine karış denirdi ya. Şimdi bu cümle adeta bir eğitim programına dönüşmüş durumda. Yani aslında mesele görgü kurallarından çok daha büyük. Çünkü günümüzde başarı sadece diploma ile ölçülmüyor. İletişim kurabilmek, çevre oluşturabilmek, farklı insanlarla bağ kurabilmek en az akademik başarı kadar değerli. Bunları tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok acayip zamanlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

0: İtalya'da, İspanya'da fotoğraf çektirmek için sıra beklemek, doğanın bozulmadığı, sokakların bize katıldığı o gizli rotalarda gerçek keşif yapmak çok daha keyifli değil mi? Tatil anlayışımız da artık popüler olanı değil, özgün olanı aramaya başladı. Siz de bu yaz kalabalıklardan uzaklaşma hayali kuruyorsanız, rotayı şimdiden sıra dışı adreslere çevirmekte fayda var. Ha bu arada kimseye de söylememek en iyisi galiba.
1: Döndü bu gülüşün benden sonra, kalbinin acısı gibi yüreği buruksa yok bunun.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi Londra'nın sisli sokaklarından İstanbul'un buram buram tüten lezzetlerine gidiyoruz. 2026'nın en iyi yemek şehirleri listesi açıklanmış. Avrupa'nın zirvesinde Londra var. Michelin yıldızı tabaklar, diğer yanda köşe başında dünyanın en iyi şiş tavuk dürümü. Ya Paris de var sırada. Tabii listeden lezzet fışkırıyor desek yeri. 7. sırada deniz ürünleriyle Barcelona var. 8. sırada her sokağından tereyağı kokusu yükselen Paris. 9. sırada Kopenhag var. Listenin 10'unu kim tamamlıyor derseniz elbette İstanbul.

Herkes kendi işini yapabilse ne kadar güzel bir dünya olurdu, değil mi? Diplomasiyi siyasetçilere, oyunculuk puanlamasını sinema severlere bırakalım. Benim için George Clooney her zaman karizmatik, her zaman cool. Hollywood'da ve Beyaz Saray'da tansiyon yükseldi ve yükselmeye de devam edecek. Bizse şarkılarla bu tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Devam.

0: Hey Demos.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden, değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz.

NBA dedik, hareket dedik ama gelin bir de kendi sahamıza bakalım. Son 30 yılda potadan değil mutfaktan sayılar yiyoruz. Türkiye'de her 3 yetişkinden biri obeziteyle mücadele ediyor. Çocuklarımızdaki oransa tam 4 kat artmış. Sağdaki devler ter döküyor, bizse koltukta mısır patlatıyoruz desek yeri. Bugün kendimize bir iyilik yapalım. O asansöre binmeyelim mesela.

0: beni de yak bari, zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İtiraf edelim hadi. En ciddi ortamda hani o çıt çıkmayan sessizliğin içinizde birden içimizden bir kahkaha atmak gelir değil mi? Bilim insanları bunun nedenini açıkladı. Uygunsuz alanlarda gelen o kahkaha krizleri aslında beynimizin gerilim boşaltma mekanizmasıymış. Ya biz kendimizi tutmaya çalıştıkça beynimizdeki o mantıklı bölge yani prefrontal korteks pes ediyor ve duyguların merkezi olan limbik sistem kontrolü ele alıyor. Yani o kahkaha aslında vücudumuzu çok gerildim imdat deme şekli. Bir daha sefer çok alakasız bir yerde gülmeye başlarsanız ben değilim limbik sistem.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bazen durmak koşmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsandığı, her şeyin en çabuk olana feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Farkında mısınız bilmiyorum ama artık o devasa balo salonları, soğuk otel lobileri bize biraz fazla gelmeye başladı. Ruhumuzu biraz geri çekilmek, daha seçilmiş, daha kontrollü ve çok daha samimi alanlarda nefes almak istiyor bence. Davetler de ev salonlarına taşındı. Restoranlar birer oturma odası gibi kurgulanıyor. Lansmanlar da öyle. Çünkü artık o büyük kamusal gösterilerden gerçekten yorulduk. Giyimimizden soframıza kadar her şeyde bir iç mekan huzuru arıyoruz. Sadeleştik yani. Bu sezon moda bunu gerektiriyor.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü. Her bir saate ve frekansta karnavalda ben Eylem Tuzan sizlerle. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bitiren şarkılarla hayatımız bir başlıyor. Daha nasıl sevebilirim diye sordu sevgili Zeynep seni programa başlarken. Daha nasıl sevebilirsiniz? Siz sevginizi gösterdikten sonra karşı tarafta bir çaba yoksa bence boşa harcamayın sevginizi diye programa başlarken. Sevginizi gösterdikten sonra hak edenlere o sevgiyi vermeye devam edelim. Bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Günün, anın, zamanın ritmini birlikte yakalayalım. Ben Rania, mikrofon başındayım. Çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, günün güzel tavsiyeleriyle hayatın ritmi başlıyor. Önümüzdeki iki saat boyunca yine günden daha fazla keyif almak istiyorsanız radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Biz başlayalım.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sevgili İrem Birici, beni bilen iyi biliyor dedi. Biliyorsunuz son bir kararla sosyal medyada öyle her şeyi dolu dolu paylaşmama kararı almıştı. Ama tabii güzel haberlerini almaya, yeni albüm haberlerini vermeye de devam ediyoruz. Olay Mahalli yayınlandı. Hazır dinlemişken ondan da bahsedelim. Bildiğiniz üzere Haziran başında çıkarttığı, 5 Haziran'da çıkarttığı yeni albümü etkilerini hala sürdürmeye devam ediyor. Yaz boyunca albümün hit şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştı. 4. albüm Olay Mahalli yayınlandı. Yine kendine özgü yorumuyla, yine güçlü vokalleriyle ve tabii ki bu yeni albümde pek çok önemli isimle söz ve müziklerde ve düzenlemelerde pek çok ünlü isimle çalıştı İrem Birici. Biz hayatın ritminde beni bilen iyi biliyor ile konuk ettikten sonra Mustafa Sandal'la devam edelim. Şıkır şıkır güzel bir gün olsun diye Gülben Ergen'le birlikte günümüzü keyiflendirsinler.

Yaşınız kaç olursa olsun, fiziksel yaşınız biyolojik yaşınızla aynı olmayabiliyor. Dışarıdan baktığınızda belki olduğunuzdan daha genç gözüküyorsunuz, belki de olduğunuzdan biraz daha olgun gözüküyorsunuz. Olur ya, önemli olan aslında hissettiğiniz yaş. Bir de her organın kendi yaşı varmış. Bu yaş mevzusu bayağı derinleşmeye başladı. Yapılan araştırmalar insan vücudunun tek bir hızla yaşlanmadığını, her organın farklı biyolojik yaşı sahip olabileceğini ortaya çıkartmış. Stanford Üniversitesi'ndeki uzmanlar yaşlanma ve hastalıkların erken tespiti için bu yeni araştırmayı yapmışlar ve belki kalbiniz 50, beyniniz 70 yaşında demişler. Yaşınız kaç olursa olsun her organın yaşı farklıymış. Her biri farklı yaş alıyormuş. Her birini genç ve dinç tutmak için elinizden geleni yapın. Tabii ki bence her biri için en güzel ilaç sevdiğiniz şarkılar. Onlar da yanı başınızda.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

2024 Şubat'ında çıkarttığı Kara Konular albümüyle aynı ismi taşıyan şarkısıyla konuk etti Can Bonomo'yu. Faruk Emre'yle devam edeceğiz. İyi müziğe hayatın ritminde. Faruk Emre de çocuklar için büyük bir titizlikle hazırladığı Land of Mira projesiyle müzik dünyasına yeni bir sayfa açtı. Uzun zamandır sahnelerde yer alan, müzik kariyerini başarıyla sürdüren Faruk Emre bu kez çocuklara yönelik içerikler üretmek amacıyla yola çıktı. Kızımın deneyim olarak Land of Mira çocukların hayal gücünü, neşesini, günlük yaşam deneyimlerini müzikle buluşturan yeni nesil bir çocuk eğlence projesi olarak dikkat çekiyor dedi. Projenin ilk şarkısı Hadi Yatalım çocukları uykuya hazırlayan eğlenceli sıcak atmosferiyle kısa sürede de ailelerin beğenisini kazanan Faruk Emre'nin bu projesinden de bahsettikten sonra ilk

Gün erken başlayanlar, sabah uyanabilenler, gece iyi uyuyabilenler. Bakın dikkat edin, gece uyku problemi olmayanlar sabah kolayca güne başlayabiliyorlar. Peki yatağa girer girmez uyuyabiliyor musunuz? Uzmanlar bunun da sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Yani yatağa girer girmez uyumanın da aslında çok da iyi bir haber olmadığını söyleyebilirim size. Uzmanlara göre uykuya dalma süresi 10-15-20 dakika arasında. Eğer siz yatağa girer girmez 1-2 dakika içinde uykuyu buluyorsanız vücudunuz aşırı yorgun olabilir ya da yeteri şekilde dinlenmemiş olabilirsiniz. Araştırmalara göre uykuya hızlı dalanların çalışmaz uyumanın da aslında çok da iyi bir haber olmadığını söyleyebilirim size. Uzmanlara göre uykuya dalma süresi 10-15-20 dakika arasında. Eğer siz yatağa girer girmez 1-2 dakika içinde uykuyu buluyorsanız vücudunuz aşırı yorgun olabilir ya da

gelen sınavların gelip geçtiğini, çok da baskı altında hissetmemeniz gerekliliğini hatırlatmak isterim. Hayatın kendisi zaten koca bir sınavken bence kaygılanmadan yola devam etmekte fayda.

Haftanın ortancısı günün çarşambasında güzel bir iki saati paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık çok sevdiğiniz şarkılarla. Günün iki saati boyunca günün güzel haberleriyle ben Rayna'nın mikrofonu başındaydım. Şimdilik hoşçakalın diyeceğim. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdakilerde.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: ediyor.
1: Bir şey söyle.
2: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi?

Sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm. Sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.